Ne dodam. Kere zaman dünne doğa çıcam alı var. Kere zaman gı bara sonra. Bu moje yüzyılın sen sahibi makasatım. Sen sıcağın onra niye pemen dünne gidara. Kutu kanım ama.